Evet, evet. Başarışı var. Görüşmeler. Böyle bir şey söylüyorsunuz. Bu da bir şey.